0: bemor kelib doktorga gapirarmish. Doktor, doktor, bilasizmi? Kayfim bir me'yorga yetganini qanday aniqlayman? Bilasizmi?
1: Yo'q,
0: xotinim o'zimga yoqa boshlaydi.

0: Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Asıl Zode. Sen kofi içesen mi? Oo, senge yapıvon mu? Bopte, karab durgen. Bari bir sana yapıdırama. Mana orta, senge şirin cevap geldim. İç vogin. Keyin işini devam ettir orasan.
2: Qani, Nazo, bu nima namchi shur? Tuzlamani suvini olib keldingmi?
3: Ha, tuzlamani suvi.
2: Sen menga shirin choy deding-ku?
3: Agar shunaqa qamaganingda umuman gapirmasding-da.
2: Nima bo'pti gapirmasam? O'zing indamay yurgan deding-ku?
3: To'g'ri, gapirmasdan jimgina yur. Faqat chimo savol berganda javob qaytarib turgan. Ortiqcha gaplar umuman menga kerak emas, tushundingmi?
2: Nima so'rading o'zi?
3: Kofe ichasanmi deb so'radim.
2: Qancha men opke-opke?
3: Qanaqasini ichasan? Faqat iltimos, qisqagina qilib tushuntirgan.
2: Xo'p, unda eshit. Menga bitta krushka qop-qora kofe, bir choy qoshiqda shakar, yoniga shirin pechenye, shokolad, iloji bo'lsa konfet. Keyin,
3: bo'ldi, tushundim. Yaxshi, olib kelaman. Faqat sen yotib uxlab turgan, xo'pmi? Tush ko'rganingda albatta olib beraman o'shalarni.
1: 2 dugona.

buni sensiz eplolmas mohirlaring ham. Taqdir deb jim har nega qodirlaring ham. Botirligin unutdi botirlaring ham. Bizni avf et, yagonam, bizlarni avf et.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke, Vosteke, turi, turi.
4: Anasını olsam yaman çıkıyor, değil mi? Geç değil mi bu böyle?
2: Hani bu ana koşunumuz bor, halide panik geçe.
4: Uğru çıktı mı? Yanık gitti mi?
2: Vosteke, şuna karo. Anu sıçı kalacı, beşte kaptı gurucuları borakken, o şahane tınçtıp geçipti.
4: Ahma, gelsen şu üçüncü ahmak ile sen ben, bir kim de ölüp kaptı mıydın beni?
2: Vosteke, siz çünme yapsız, bize de en beş kap guruc bor, ambar konada. O şahane tınçtıp gitmezsen oldun, buralarsa kısayı bular mı dedi von man?
4: Nima degani san jinnimisan yo'q bo'lsa yo'q deysan bor bo'lsa xursand bo'lmaysan mi to'g'ri to'g'ri aytasan yaqinlisan san donosan jonim
2: o'ylang Vosteke o'ylang
4: topdim sichqonni yeb ketmasidan oldin o'zimiz yeb tashaymiz
2: yashang
4: ko'rding

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
4: Asıl Zode, şu senin cüdeyem şok de. Hazır üyeliğe kivatudum, bana darvaziyle'den kırgızmadı.
2: Nimege?
4: Menge nime op geldiyiz dedi. Ma hiç narsa desem, onda biz ana uyumizge kırmıyorsuz dedi. Eğer kırmakçı bu siz, menge 10 şokolat op kibirasız dedi. Nimege 10 desem, çünkü man 10 yaştaman. Ondan keyin siz biz ana uyumizdeki 10 yıldan beri gelip, menge hiç narsa op kibirmiyorsuz dedi.
2: Kırmastan durup opiyen çakır berdim ha değil mi Nazoş?
4: Ona kayan dip kordum. Eğer de çakır berişimi kalesiz, menge 2 çubu çubus op kibirasız dedi. Keyin noiloj baribir oberdim, keyin kirgizdi uylaga.
2: Bilasanmi Nazob, kecha avtobusda oyim bilan ketvatudi. Senim oyimni tizzalarida o'tiruvdi. Bitta qari kampir chiqdi, qarasa hech kim unga javob bermadi. Keyin senim oyimni tizzalaridan turib, oyimni tizzalarini ko'rsatib, "Keling, manbetga o'tiring" dedi.

0: Alo FM'de dinley.
1: Alo FM'de dinley.
0: Kısa satırda manonu anlay. Kısa satırda.
2: Ahmoq xafa gerçiliklerini eslab qoladı. Aqlli esa xafa bo'lganlarni.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki, kez iş kalıp tuzalıp ketadi deyişti mi doktorlar?
4: Yo, albatta tuzalıp ketadi. Ben kança pul kerebiz şu ki sarıflap bosuyam tuzatama.
2: Vay, doğru klas Vostaki.
4: Onun için en yakşı, güçlü doktorga bağırdım. Profesör, nakt profesör. Özü operasyon kıldı, özü. Kulu bilem.
2: Vay, Rostam mı?
4: Yo, o zaman hazırken tuzalıp ketişi için 10,000 pul ayamayım ben.
2: Yok, iyi. 10,000 puliz bağır mıdır sizi?
4: Ne o zaman? Bağır
2: mı? Vostaki, o'sha professor ish qilib yaxshi operatsiya qilar ekanmi? Yo'q, ko'zi yetadimi o'zi shuni tuzalib ketishiga?
4: Yo, u bilasanmi, kuchli doktor, kuchli professor. Uchi haliga operatsiyani esdan chiqara olmasligi uchun bir oyda bir marta operatsiya qilib turar ekan.
2: Nima?

0: Kuldirgich.
1: Bir kemper vokzalda bilet sotib olyapti. Qaysi bekatga borasiz xonim? Aniq esimda yo'q-u, lekin poyezd sekin yursa, tushadigan joyimni topib olaman.

0: O'zbekistonda sherali. Lip bo'yim bilan gaplashaman. Uchim bilan shug'ullanganman. Bir kuni to'yda gapirsam, bolalar yurgan ekan, mana sekin aytdim. "O, bolalar" dedim. "Bratanlar" dedim. "Lichniy divizhenya bo'lmasin" dedim. Uchim bilan shug'ullanganman. 25-30 tanga ushuq ketaman. Ishonmasang to'ydan keyin kuttir dedim. To'yda gapirib chiqsam 25 bola kutturdi. Chiqishim bilan chaqirib qoldi. "O, brat, yakka" dedi. "Bordi. Sen gapingga atvechat qilasanmi" dedi. "Bir bola qilaman" dedi. "Bir bola qilma, mana 25 ta bola. Ushuq qiling" dedi. "Gap yo'q" dedim, qo'rqadi o'yladi. "Shepingim" dedim, "man" dedi. "Urushasam" dedi. "Ha" dedi. "5 ta narkot" dedim. "Sen hamchisan" dedi. "10 ta narkot" dedim. "Sen hamchisan" dedi. "15 ta narkot" 25 ta bolani hammasini o'tkazdim. Oxirgi ikkitasi qoldi. "Urushasam" dedim. "Ha" dedi. "25 ta narkot" dedi. "Sen hamchisan" dedi. "30 ta narkot" dedi. "Endi inangni tutib bo'lsan" deb bir qochdim. Ular qimlayman deguncha men uyda bo'ldim.
1: Hangoma ustalari.
0: Uyda ham yomonman men. Uyda ham yomonman men. Xotindan ham qo'rqmayman. Xotindan ham qo'rqmayman uxlaganda. Mana hali kechki uxlayotsak, yarim kechqurun kelinis kelib qoldi. Adasi, turing, ish taqilyapti dedi. "Nima qilib taqilasa" dedi. dedim. "Bor" dedim, "qo'rqma" dedim. "Men borman" dedim. Boshimga ko'rpan tortdi. Desam yarim kechqurun bo'lsa, ayol kishi bo'lsam, qana qo'chaman? "Bor, qo'rqma" dedim. Orqangda o'zim turaman. "Bu bo'lsa uraman" dedim. "Sen ishga o'rni qaltir, qana qo'chaman? Ayol kishi bo'lsam, yarim kechqurun bo'lsa, buni ustiga ikki qat bo'lsam." "O, ikki qat bo'lsan qo'rqasan u, bir qat bo'lman qo'rqmayman" dedim. Yomon shug'ullanganman-da. Bir kun to'ydan kelyapsak, piyoda bir joydan o'tib ketayotgandik. Birdan kichkina ukam, "Aka" dedi. "Ha" desam, "it" dedi. "Qo'rqma" dedim. "Qo'rqma" dedim, "men borman" dedim. O'g'ilcham, "Ada" dedi. "Ha" desam, "itlar" dedi. "Qo'rqma o'g'lim, men borman" dedim. "O'g'lim, sen kichikroq, buyoqqa o't, oldimga o't. Uka, sen orqaga o't, qo'rqma ketib qo'y. O'rtada men borman" dedim. Bir restoranga kirib o'tirsak bir kuni, bittasi kirib qoldi. "Kambotda Hasan" dedi. Hamma jim bo'ldi. "Kambotda Hasan" dedi. Hamma jim bo'ldi. "Uchinchi marta so'rayman. Agar hozir Hasan topilmasa, hammanga yakson qilaman" dedi. Men o'rnimdan chat turdim. "Men Hasan" dedim. O'zim olsam, yana nima deyotgan. Yonimdagi o'rtog'im, "Hey, nega Hasanman" deding? Men aytdim, "Qo'yvor, boblab aldadim" dedi.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum sevgi. Go'yo o'shanda osu. Mana ko'rishdik qag'ur. Nahot

onam o'tgach to'silib ketdi uyimiz. Bizlar tez ulg'aydik, ham o'sib ketdik. Kattalar kumayli yetdi bo'yimiz.

0: Ona zaminimizda oshiq dillar mavsumi bahor.
1: Ona zaminimizda oshiq dillar mavsumi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Armiyaga bormaga 20 dan osmancha farqi bor. Mana masalan, mashin mamajon qishloqda bitta soldat armiyadan kelsa yarim soatda hamma eshitadi, eshitdilaringmi? Boltani o'lib tisha armiyadan. Ilgari rangida qon yo'q edi, ikki beti qip-qizil xumdonda pishgan ko'zadek bo'lib qolibdi. Govda qo'yibdi, oqarib chiroyli bo'lib ketibdi. Ana, zo'r sovchilikka borishsa xotinlar, shu qizingizni qo'lini so'rab keldik, bitta yomonimiz bor. Qo'ying, o'g'lingiz armiyaga borganmi deydi qiz onasi. Yo'q desa, qo'ying, hali qizamig'am chiqmabdi-yu deydi. Demak, eng asosiy yigitlik armiyaga borgandan keyin boshlanar ekanda, a? Armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasiga ko'rinmaydi.
2: Qo'y, mana shu motorga postga kelib armiyaga ketyapti. Ana, orqasidan Oblivoy akamatga 700 ta qarindosh urug'i chiqibdi. Haligi vagonni ko'tara aholi yo'lga olib chiqib qo'yishdi. O'ynaylarini singirib yuborishibdi, qarang. Yo, buni qarindosh urug'i ko'p ekan deb javob bermaymat, olib ketib qo'yibdi. Endi deng o'zi ham erkalatib potta qilishgan, o'zlari yemagan unga yedirishgan tug'ilishi bilan shu kalyaskada unakidun 3 qidrayli, 2 qidrayli vala saptlar deydigan otli vala saptlar ali oyoqlarini qimillatadigan juda erka katta qilishgan motorga yetganda ketib qoldi. Shu ozgina yurganda mashina ham olib berardi dadasi, ketib qoldi. Endi deng ketdi, ko'ray bo'ldi, xat yo'q, yozolmaydi. Endi opadilarni qo'liga tushgan paytda dedishkalari ruxsat bersa yozatdan. Ish ko'p, bir haftadan xavotir xat yozyapti. Qo'zim. Qo'zim nima xat yozmayapsiz, qo'zim? Qo'zim. Onangiz yig'layapti, inangiz yig'layapti, qo'zim xat yozing, qo'zim. Qo'zim, kelishingizga yap-yangi 07 mashina olib qo'ydim. Qo'zim balonini juni o'tirgan odamni tagini qitchiqlaydi, qo'zim. Qo'zim. Xolangiz qishloqda eng oldi qizini qidiryapti, kelishingiz bilan uylab qo'yaman. Qo'zim. Siz qo'zimdan xat kelibdi.
3: Dada, kerakmas menga 07. Xolamga ham aytib, xotin qidirmasinlar, men uylanmayman, pul o'tib ketaman men. O'zimni kirim o'zim yuvaradigan bo'lib qoldi. Kerak bo'lsa butun mamajonnikini yuvaraman. İltimas yöntede bir de kozuça alıp peşenesini ustaramından kırıp bilili kiliskeme kiraskemine diyettir yuvası baktı. Var mı uzun suyu oraya
1: bak. Şimdi karen takdir takıcası 2 yıl ötüp motor armiyadan geldi. Detop geldi. Vagizalda saldatlar kegende taksistler telaşadı. Nima telaşa orar ki ne? Taksistler saldatlar da nima telaşa orar. Bir de saldatlı telaşı yitip koştu ya. İnsoptan mı? Bir bakı oturak taksist kolüge tüzenlerken uçaktan vagondan poldiratı atıptı. Maşinasının arkası dinesine çıktı bari. Keli yaptı dede. Formalla, tagonla. Gelin koşup dazmalengen. Kars, kars. Yaltırı, zancırla. Temitte seyler, samadel. Şapke Kudan'ın kudretine manaş etti. Kaç ortaya kiyse çünkü didoz ki ölermiş de. İlacı bu ise Mehmet'i kiyseyen boladı, ilacı yok. Siz bilen bizdeki yerimle posiyen turmaydı bey. O niye dümken bilen kıstırgen mi tura uğrarken? Diktir diktir. Gel südümde çürümde yerinde şap bu ilgen. Diktir. Üge geldi taksist. Hey! Op çıkıyla top geliyle. Bana saldattım ben polkiden okil yapman dip durup diye bey. Koy op çıksa kumbeydi. O anşı bolasın bana maldı veresen dip durup tıkanık. Bir bala kılıp suyun çıkılıp cönet var işte. Uyudu iğnesinden başka ama bak dede hiç kim yok. İğnesi gengip kaldı. Dedesinin onası da. Ay çok yapma. Ben bunu görmeye ölüp gidemem bunu korkuyordum. Bana böyle canginem kip kozum kip. Vay kozum. Atayını çakır anayını çakır. Vay kozum kip. Hani kurpa. Vay vur gelip gitti. Bala gidip kurpa çelerde. Hani kurpa çeke otur can bala. Kurpa çeke otur canım. İki ilde Uzbek hani isten çıkartmış mümkün mü ha? Qo'y, esda chiqarib ketdim.
3: Ya ko'rpachoq, ne mogu sizga? Mune stul prinesitim.
4: Voy, sho'rgina qursa bo'ladi, bechara o'z bechoradan chiqarib qo'ydi. Sodda kampirda. Voy, men nima qilaman? Bolam, sen xizmatdasan, qo'shnimiz Oysha xolangga olamdan o'chib ketdi.
3: Kto? Ayşe xola.
4: Да, Айша хала, помню, который на моем мотор все время сельсовет жаловался, да, вот эта старуха. Да она не трогает тут. Барабах, да и пошла зарубинга, волам на утке.
3: Кто? Ташназар. Да-да-да, старик был здесь, да, на своем торговал, да? Да, мамы трогит.
2: Кемпру ойладыгы бы тазия білдіри апсикин едіп.
4: Та енді баланы мақылелеп, бізам отырып, біз пускайны трогиендім баш.
2: Келді кетті башланды, вэк! Новасы ойағылиян баламе бумышлен қосаплар сой варды. Байрам! Тантана!
1: Келді кетті. Одам әркелерді. Ие, салдат, вэк!
2: Bunu rengine kan yoku da iki beti kıpkızıl öbür nasıl yiyen huraz yokşa? Vay aman bugün rengi çıkmayı verdi ya ben bildir. Bana bitirip girdi. Aman mı sen, isan mı sen, sağ selamet, hizmetler kale öttüldü. Sana kare, katta hizmet kıldım. Прибалтики.
3: Только так пахали. Ой я как шугал молодых. Ой я как шугал молодых. Как так я в полк заходил, молодые как таяк стояли.
2: Где-нибудь я сидел, они открывали дверь, тут же бикривали. Я им... Они... Я им... Хараньевый!
3: Да-да, узбечи габрин, болан. Из пасакян дили джон болан, уят болан. Узбечи габрин.
1: Папа, я понимаю, говорит, уже не могу.
3: Могит хлин, джон болан. Могит хлин. Из пасакян дили джон болан.
1: Папа, я действительно не могу.
2: Могеш! Могеш! 5 yil qon kechinmay esimdan chiqarmaganman. Qanaqa 2 yilda sen esingdan chiqarib qo'yding?
1: O'zbekcha gapir.
2: O'zbekcha gapir.
1: Papa, ya nima go?
2: Ha? Nima g'ishman?
1: Ja qalpaq qo'yyapsiz o'richani ham.
2: 17